Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

0: kitle değişme şansı kazan.
1: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namına gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlerine hoş haber. ABB Qarabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamudan evvel alın. Ekskluziv görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Qarabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun. Etraflı 997 ABB Merkezi Bankın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyet gösterir. Yerli

0: Bir biletle değişme şansı kazan.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Cypress'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Halk Kart'ta 5 faiz cashback'le mektebe kaydış. 30 sentyabra dek elektronika, kitap, mektep ve ofis levazimatları. Hediye, şirniyat ve gül mağazalarında Halk Kart'la ödeniş edin, 5 faiz cashback veya petrol kazanın. Etraflı 138. Halk Bank, Uğur'la birlikteyik.
2: Asacı Halk Bankı, Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Şehre cemi 7 dg mesafede, Şıh kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, Townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055 444 45 54.

0: Bir biletle değişme şansı kazan. Halkbank'tan 200 bin manata dek istihlak kreditini taşınmaz emlak girovu ile illik 12 faizle ve 59 aya dek müddete elde edebilirsiniz. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.

Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen.